süt gibi bu dumanı çek içe. Ya da vur kalem ile bir de sok bir de. Hani tribine girelim adamın biraz adı topladık devleri ama yok cüce. Hey kekelime biber ekmek de bir tek. Ve de matematik arıyordu bu da ders. Ek sanatıma respect baba gibi de